0: Tabii sevdiğim modem.
1: Bir sene önce.
0: 16820 money.
1: Tamam, good morning.